Mutlulara imajdan, ben sanan ben yavrumelim. Sıfır giy aldım, akıvalım, meygin, bırga, kutin, yuma, balkona.

Maya, Maya, Maya. Bulsağı kafasına zor deme zekim cimek. Çilge zalazim böyle cenge gav. Korkoyne kavna var timunla domuzale marfadır. Maya, bulsağı kafasına zor deme zekim cimek. Çilge zalazim böyle cenge gav. Korkoyne kavna var timunla domuzale marfadır.

an jomo ya ko takda be takda yimbe ya ko takda be takda jinne ya ko takda be takda janna ya ko takda be takda jeyngol ya ko takda be takda asman ya ko takda be takda leedi awalla ta ka mi tampimi mayi o kefere don li kam mo inde mayi ndum irtu dirto ballira mi sabbi.